çok olmamıştı, umutlarımız kurumamıştı. Hiç kamerasız bir sokakta